0: 88.9 Nuru FM.
1: Sasa mbutali kasu position de tir. Balobi bana sefa bana frike bana